İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık, yalnızlık biçiyorum.

0: kurbanım her güne.
1: Körfez'in tüm güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: aramadım.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
2: En hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı sayarken, kaderimdir dedim.
1: Profesinin en güçlü sesi, Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Nerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.

0: Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci Perde Tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Eurorepar, Eurorepar.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: ah yakıyorum.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

üzülme canım. Denk geliriz yine, ver numaranı git biz sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz, size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur kurtardın paçanı, bize dert değil cidden başarı. Bana gelsin her şekilde aşarım, para biter tabi her şeyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Nefesin en güçlü sesi.
8: Radyo.
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Oh, mamacita.

0: Sita.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Yine kapalı bir Aliya sabahından herkese merhabalar. Kapalı göründüğüne bakmayın. 1-2 saat sonra her an güneş açabilir. Şu sıra havaya da çok belli olmuyor. Bugün magazin günümüz, birazcık dedikodu yapacağız. Ünlüler camiasına şöyle bir göz gezdirelim bakalım bu hafta neler olmuş, neler bitmiş. Hemen selamlarımızı da yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Tabii ki belediye çalışanlarımız, devlet memurlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi halk minibüs şoförlerimiz. Sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açacağım. O zaman özlemle rengarenkte magazin köşesine hoş geldiniz.

programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca 1800 lira değerinde olan Blue Diamond kadın ya da erkek parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 liraya geliyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala, takip etmenizi öneriyorum. Özel günler yaklaşıyor, çok güzel uygun fiyata altınlar, pırlantalar. Sınırlı sayıda kampanyada olabilir. Şimdiden ben söyleyeyim, sonrasında haberim yoktu, görmedim, duymadım demeyin. Çünkü storylerini takip etmezseniz duyamayabilirsiniz. Anlık olduğu için bana denk gelmeyi biliyor, bilginiz olsun. Manifeste devam ediyoruz. Toz pembe diyecek. Sonrasında yavaştan magazin haberlerimize başlayalım.

Efendim, magazin haberlerimizle başlayalım mı? Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu, Cihangir'de olaylı gece demişler. Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Teoman, arkadaş grubuyla vakit geçirdiği akşamda beklenmedik anlara imza attı. Kameraların açılmasıyla birlikte masadakilerin sergilediği sıra dışı tavır ortamı bir anda hareketlendirirken ünlü müzisyen yaşananların karşısına verdiği tepki dikkat çekmiş. Türk rock müziğinin kendine has tarzı ve imza attığı albümlerle uzun yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Teoman, sahne çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye hala devam ediyor. Gerçekten de devam ediyor. Her sene mutlaka bir şekilde kendisini hatırlatıyor kendileri. Aynı zamanda sanatçının dostlarıyla vakit geçirmek için tercih ettiği buluşmalar zaman zaman magazin basınının objektiflerine yansıyarak hareketli dakikaların yaşanmasına yol açmış. Cihangir'de gece yarısı karşılaşması ünlü rockçı son olarak önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaş grubuyla bir araya geldi. Gece boyunca masadakilerle sohbet eden sanatçının bulunduğu alanda patlayan flaşlar ortamdaki hareketliliği bir anda arttırdı. Kameraları karşılarında bulan masadaki kadınlar yüzlerini gizlemeye çalışarak şaşkınlık yaşadı. Ve tabii ki bu tepki kahkahalara yol açmış. Görüntü alması üzerine kameramanların gruptakiler hızlı hareket ederek yüzlerini kapatmış ama o anlarda masada bulunan kadınların "Ne oluyoruz, bu da ne şimdi? Teoman bizi çekiyorlar" şeklinde sözleri geceye damga vurmuş. Adam relax abi yani. Teoman'a dünya yansa umrunda değil. Öyle rahatlıkta bir insan kendileri. Hiç kimsenin ne dediğini, ne yaptığını bu hayatta bu zamana kadar umursadığını görmedim, kafaya taktığını görmedim. Taksa bile en azından bizlere bu şekilde yansıtmıyor. Vallahi gençken böyle lise dönemlerinde aşırı severdim kendisini ve o dönemdeki bütün şarkıları hala ezberimdedir. Ama Alaya konsere geldiğinde ne zaman ki yarım bıraktı konseri gitti, ondan sonra Teoman sevgisi bende bitti. Çünkü o kadar insan oraya kadar geldi. Ayakta gençler çığlık çığlığa. Hadi ben şanslıydım. Benim tam evin karşısındaydı. Çıktım çatıya, çatıdan izledim de. Orada hatta şeyde olmuştu bu meydanda, belediyenin oradaki meydanda. Sonrasında galiba kafa birazcık kıyaktı, bastı gitti konserin ortasında. Ondan sonra bütün düşüncelerim değişmişti. Çünkü burada görüyoruz yani yağmurun altında bile, mesela Zara'yı hiç unutmuyorum, yağmur yağmasına rağmen kadın ıslanmayı tercih etti. Ona rağmen konserine devam etmişti. Yani bence o kadar insan oraya geliyor ise senin için, sen de birazcık bir şeyler için çaba göstermen gerekiyor. Saygısızlık konularına hiç gelemiyorum. O yüzden Teoman'a olan sevdam böyle bayağı bir derecede azalmıştı ama hala şarkılarını severim. Orası ayrı tabii ki. Şimdi ölmek istemem. Teoman'dan bahsettik. Çoban Yıldızı sizlerle, sonrası 10.30 reklamları. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Çoban Yıldızı.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi

0: Tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Aliağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
5: Efendim, reklamlardan Derya Ulu'yla dönüş yaptık. Şımarık diyecek, sonrasında magazin haberlerimize devam edeceğiz ama programımız bu arada Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca 1000 TL'ye alacaksınız Blue Diamond kadın ya da erkek parfümü. Normalde fiyatı 1800 lira ve siz pırlanta alışverişi yaptıysanız bu güzel kokulara sadece 1000 liraya sahip olacaksınız. Sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Ayrıca çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de mevcut. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi.

No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazen çok güzel kampanyalar olabiliyor. Ecem Erkek'le devam edelim. Yine bir Metin Özülkü şarkılarının cover'ı. Açıkçası ben dinlemedim. Sosyal medyada denk geldi ama bir türlü sesli izleyemedim o anda. Müsait olamadım. Ben de sizlerle beraber dinleyeceğim ama hiç şüphem yok ki çok güzel seslendirmiştir. Sonrasında Magazin Haberleri'yle...

Efendim 11 milyarı alıp Dubai'ye taşındılar. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Dubai'den oturum izni aldığı ortaya çıktı. Popçunun eşi Melis süt şurup Sandal'da fonlardaki 11 milyar parasını çekip Dubai'ye taşınmış. Mustafa Sandal, eşi Melis süt şurup Sandal'ın fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından açıklama yapmış ve benim alnım ak diyerek eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirtmişti. Ancak Sandal'ın bu fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıkmış. Geçtiğimiz günlerde konsere gitmek için yurt dışına çıkmak isterken Dubai polisi Sandal'ı havalimanından çevirip ülkeden çıkarmamış. İşlemlerin bitmesi için 2 gün Dubai'de kalmak zorunda olan Mustafa Sandal özel jet kiralayıp yurt dışındaki konserine yetişmiş. Öte yandan Melis süt şurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği iddia edilmiş. Melis süt şurupun fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürülmüş. Eşinin mal varlığına tedbir konulmuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 42 kişi mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan aynı zamanda borsacı Cihan Süt Şurup'un kızı olan Melis Süt Şurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çekildi iddia edildi. Ben parayı okurken yoruldum. Hiç alışkın olduğum rakamlar, hiç alışkın olduğum sayılar değil. Oku, oku, oku bitmiyor. Yani herkes öyledir benim gibi muhtemelen. Neyse, o kadar Mustafa Sandal'dan bahsettik. Bir şarkı çalalım. Mustafa Sandal, adı intikamdı. Radyolarınızda.

Efendim çok güzel slow şarkılarla devam ediyoruz. Reklamlara gideceğiz ama reklamlardan sonra yine hareketli şarkılarla ikinci saatimize başlangıç yapacağız. Sonrasında yine birazcık ritmi düşürebiliriz. Malum artık sonbahar ayındayız ve birbirinden güzel slow şarkılar çıkmaya başladı. Havaya da uyuyor. Yani ben birazcık böyle... Biliyorsun zaten müziğin her rengini barındırıyoruz programda. Ruh halimize göre, hava koşullarına göre böyle ona göre birazcık yol almayı seviyorum. Şimdi böyle kapalı havalarda da çok da böyle cıp cıs olmuyor. İnsan bu havalarda daha böyle bir sakinlemek, daha böyle bir dingin olsun istiyor. Tabii ki arada şarkılarımızın ritimlerini yükselteceğiz ki tamamen de şöyle uyuşup mayışmayalım malum. İnsanın bir süre sonrasında uykusu da gelebiliyor. O yüzden... Hareketli ritimli şarkılarımız olacak ama arada böyle yine böyle yavaş yavaş slow'a kayacağız ikinci saatimizde de. Şimdi ilk saatimizi, bu arada arada sesim çatallanıyor kusura bakmayın, malum artık havalar bozmaya başladı. Bizim de sesler yavaş yavaş böyle arada bir git gel yapıyor, böyle bir çatallanır, böyle bir değişik bir ses çıkarsa affola. Programımız Blue Diamond Talent sponsorluğunda ilk saatimizi bitiriyoruz. Yani devam ediyor diyecektim ama velakin ilk saatimiz bitecek, ikinci saatimize geçeceğiz ya. İlk saatimizi Blue Diamond Talent sponsorluğunda sonlandıracağız. Tüm pırlantalardaki %50 net indirimi unutmayın. 1800 lira değerindeki Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex kolonyası, kolonya istiyorum parfümü sizlere pırlanta alışverişi yaparsanız 1000 liraya gelmiş olacak. Sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor, çeşitli fabrikalarla anlaşmaları bulunuyor, daha ne olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim Mağda 0232 616 5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip edin mutlaka, çünkü biliyorsunuz ki kampanyaları oluyor anlık, böyle saatlik, belki de günlük, bilemiyorum. Hiç belli olmuyor. O kampanyaları değerlendirmenizi istiyorum canı gönülden. Merve Özbey daha cesur diyecek. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te. Ardarda.
7: hafta geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
8: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim saatlerimiz 11.07'yi gösteriyor. İkinci saatimize an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Atiye ile açtık yeni bölümümüzü. Ve Reva Bela Restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. Alem bilsin istiyor, basın duysun istiyor. O zaman sıradaki şarkımız tüm radyo sahibi dinleyenlerine ve Reva Bela Restoran çalışanlarına armağan olsun.

Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel o güzel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor ve o güzel muhteşem manzarası eşliğinde hem lezzet hem manzara sizlere inanılmaz keyifli dakikalar yaşatıyor. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da. Şöyle bir sosyal medya hesaplarına girin. Benim anlattıklarımı görün. Şöyle yiyeceklerin, yemeklerin bile görsel şölende olduğunu, eşsiz manzaranın nasıl bir şey olduğunu, o kadar güzel bir yer ki, böyle huzur veren bir yer. Aynı zamanda zaten lezzetler de sizi sizden alacak, hiç şüphem yok. Ama gitmeden rezervasyon yaptırırsanız sevinirim. Çünkü oldukça yoğun bir talep görüyor. Sonrasında geri dönmeyebilirsiniz belki ama istediğiniz gibi böyle tam böyle manzaraya, böyle sıfır manzara eşliğindeki masaya oturamayabilirsiniz. Diğer masalar da tabii ki manzaranın o güzelliğini gösteriyor ama o en uç kısımlar var ya, muhteşem ötesi. O yüzden rezervasyon yaptırıp orayı, o masaları ayarlarsanız, hele bir de şöyle gün batımına doğru, efsane güzel oluyor. 0532 741 54 35 iletişim numarasından rezervasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Demet Akalın'la devam edeceğiz. Bir şey mi dedin? Sizlerle.

Hadise Milano moda haftasında cesur tarzıyla dikkat çekmiş. Milano moda haftasına katılan Hadise bir firmanın defilesinde tercih ettiği cesur kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Siyah dantel ve transparan detaylı elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı iddialı tarzıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Hadisenin etkinlikte Kerem Bürsin ile birlikte görüntülenmesi de dikkatleri çekmiş. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bu kıyafeti diğer konserlerinde falan ya da diğer giydiği kıyafetlerden daha kapalı. İddialı demişler ama bana bir tık daha kapalı gibi geldi sanki. Ya şöyle de bir şey var bak. Tamam, çok absürt giyiniyor olabilir ama şöyle de bir gerçek var. Kadına da yakışıyor yani. Kadın güzel. Aha, bu arada bu seneki Trendyol etkinliklerinde sahnede Hadise vardı ve gidemedim. Çok üzüldüm. Normalde Ekim'de yapıyorlar. Geçen sene Ekim'de yapmışlardı. Ekim'de yaparlar diye ümit etmiştim. Lakin Eylül'e çekmeleriyle benim taşınmamın peşine tam taşındığım böyle yoğunluğumun olduğu döneme denk geldi. Gidemedim. Çok içimde kaldı. Paylaşımları gördükçe şöyle bir içim cız etmiyor değil. Ben de orada olabilirdim. Ama. Hem iznim kalmadı. Birkaç gün iznim kaldı. Tam da taşındıktan sonraya denk gelince çok üzüldüm be ya. Vallahi çok severim. Bak, şarkılarını çok severim. Çok da güzel eğlenmiş herkes. İçimde de kalmadı değil. Neyse, yapacak bir şey yok. Seneye ya nasip, seneye bakalım. Hadise gelmez herhalde. Her sene başkası geliyor. Gitti o şans elimizden. Neyse. Biz de buradan dinleriz kendisini.

0: Asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
4: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil. Tam 95'te.

Efendim, son dönemece girmiş bulunmaktayız. Yeni erkek grubumuz benim olsana diyecek. Vallahi yeni nesil ortaokul özellikle genç kızları, ergen kızlarımız acayip bayılıyor bu gruba. O zaman bu şarkı onlar için.

Selim Nurgül Yeşil Çay yeni rolü için bir yıldır hazırlanıyor, saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı. Ömür Usta ile ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali dikkat çekti. Ömür karakterini daha gerçekçi yansıtmak için yaklaşık bir yıldır hazırlanan ünlü oyuncunun bir süredir saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı öğrenildi. Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta dizisiyle Ömür Uçar karakterine hayat veriyor. Ay Yapımı imzalı yapımda Yeşilçay'a Bülent İnal, Gonca Vuslateri, Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültürşahin ve Sude Zülal Güler gibi isimler de eşlik ediyor. İlk bölümü yayınlandı aslında ama ve lakin ben kaçırdım. Hangi gün olduğunu şu an hatırlamıyorum. Ama gidince dün bakacaktım tekrarına, dün tekrarına bakamadım hemen gider gitmez. İşimi gücümü bitirdikten sonra biliyorsunuz bugün tuzlu kahve de var. O başlamadan önce şöyle akşam üzeri denk getirebilirsem izlemek istiyorum. Çünkü Nurgül Yeşilçay'ın ben dizilerini, filmlerini gerçekten çok severek izliyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Gerçekten rolünün hakkını vererek oynuyor. Böyle hissederek oynuyor, yaşayarak oynuyor. O yüzden o duyguyu, o enerjiyi bize geçirdiği için ben çok keyif alıyorum. Bir de güzel, doğru projeler seçiyor. Umuyorum bu projede öyledir. Bence bu karakter de çok onunla bağdaştı, uyuştu gibi geliyor bana ama izlemedim dediğim gibi. Bugün izlemeye çalışacağım. Fırsat bulabilirsem şayet izleyenleriniz varsa bana şöyle bir küçük bir spoiler verebilir dizimiz hakkında. İrem Derici, acemi balık desin. Programımız Revo Velo Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyormuş. Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak Türkiye'den ayrılıyor. Sağlık sektöründeki kariyeri nedeniyle Prag'a taşınma kararı alan Gökbudak, eşi ve kızıyla birlikte Çekya'nın başkentinde yaşamaya hazırlanıyor. Gökbudak yeni görevinin ardından yaptığı paylaşımla taşınma sürecinin detaylarını anlatmış. Bir gün burası evimiz olabilir. Aslı Enver ile 2022 yılında evlenen Berkin Gökbudak Prag'a taşınma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gökbudak yaklaşık 3 yıl önce eşiyle birlikte Prag'ı ziyaret ettiklerini ve o sırada şehir için bir gün burası evimiz olabilir düşüncesini dile getirdiğini anlattı. O dönemde bu düşüncesinin arkasında herhangi bir iş planı veya somut fırsat bulunmadığını belirten Gökbudak, aradan geçen sürede şartların değiştiğini ve Prag'ın artık yeni yaşamlarının merkezi olacağını açıklamış. Yani bu ünlülerin bizim ülkemizden çekip gitme sevdasını anlamış değilim. Zaten yeterli güzel meblağda paralar kazanıyorlar maddi sıkıntılardan dolayı desem. Çoğu normal vatandaşın kaç katı olduğunu bile hesaplayamıyorum şu anda. Güzel bir miktar gelirleri oluyor. Rahat, konforlu bir yaşam sürebiliyorlar ülkemizde. Sanatçılar, oyuncular vesaire. Genel anlamda konuşuyorum. Kendini yıllardır ispatlamış isimlerden bahsediyorum. Bu ülkeyi terk etme sevdasını anlamış değilim açıkçası. Bilmem. Hani böyle... Daha iyi bir kazanç olunca gidiliyor ya genelde. Eskiden öyleydi en azından. Para biriktirip yine gelirlerdi ülkemize. Ama ve lakin zaten bu ülkede güzel para kazanan insanların bu ülkeden kaçıp kurtulma telaşlarını anlamış değilim. Yine de yeni hayatları kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Ben bir mahalle değiştirdim de kendimden geçtim. Ülke değiştirsem kendimi düşünemiyorum. Gülüyorum ediyorum ama gerçekten ben böyle sabit bir insanım galiba zannediyorum. Böyle bu tarz böyle radikal kararlar alanlara aslında hayranım. Çünkü ben böyle bir çırpıda bütün hayatımı değiştiremem herhalde. Çünkü diyorum yani mahalle değiştirmem bile bana koydu ki kaldı ki ülke değiştirmeyi bırakın hala sınırları dışına çıkacağım diye aklım çıkıyor. Blok 3. Ah gülüm diyecek. Yavaş yavaş programımızın sonuna gidiyoruz.

0: Efendim, bugünlük de ben ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Programımı Reva Vela restoran sponsorluğunda kapatacağım. Eşsiz güzel Anadolu'nun o yöresel lezzetleri Hasan Usta'yla birleşince efsane lezzetler ortaya çıkıyor. Ve hiç böyle hayatınızda tatmadığınız ya da unutamayacağınız lezzet patlaması yaşıyorsunuz. Muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir akşam ya da öğle yemeği yemek isterseniz Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619 adresine gidebilir ya da 0532 741 54 35 iletişim numarasından rezervasyon oluşturabilirsiniz. Gitmeden önce incelemek istiyorum derseniz de Reva Vela restoran sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca kahvaltı severler hafta sonu cumartesi ve pazar muhteşem kahvaltısıyla yine yöresel lezzetlerle sizlerle beraber olacak. Dedikten sonra güzel dedikodu yaptık bugün. Magazin haberlerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla programım da bu arada bitmiş bulunuyor. Allah nasip ederse yarın nostalji günümüzde sizlerle olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Özlemle Rengarenk sona erdi.

0: Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

sevinçle oyalanladım. Aklın tuzağında dolanladım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayanladım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem. Kafeste sözler susuyor,

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak numara 7 Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 çift 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Serap'la Hayata Dair. Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz vallahi. Ne yağmur var, ne güneş var. Yani şuraya gelene kadar yürüyerek geldim, ter içinde kaldım. Stüdyoya doğru gireceğim. Sevgili Yağmur diyor ki, ben çok üşüdüm diyor. Hani hem üşüten, bir taraftan da terleten bir hava. Hani İzmir'in dengesi de bu kadar bozuldu işte. Ay, havalar böyle dengesiz, insanlar da dengesiz artık biliyorsunuz. Efendim saat 15'e kadar sizlerleyim. Yeni bir güne yeni umutlarla başladık. Belki de umutlarımız hep yeşil kalsın sevgili dostlar. Güzel bir gün geçirin umuyorum ki. Yani her günümüz güzel geçsin ama tabii ki inişlerimiz çıkışlarımız oluyor. Yapıştığımız kalktığımız anlar oluyor. Bunlar da hayatın renkleri diyelim artık. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Yine aynı şekilde bütün esnafımıza bol kazançlar, hayırlı müşteriler olsun. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar efendim. Kazasız, belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Bu arada araç ben de kullanıyorum trafikte. Acaba kurallar uymamak için mi var? Vallahi bakıyorum da yani trafik kurallarına uyacağın zaman böyle bir bakıyorsun ki tam kaza yapacakmışsın gibi. Yani arada uymamak mı gerekiyor? Anlayamadım ben. Bu kurallar niye var o zaman? Herkes kafasına göre takılırsa kural koymanın ne anlamı var değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Kurallara lütfen uyuyoruz efendim. Kamu spotunu da verdikten sonra. İşte sen de benim hatalarımdan birisin. Mustafa Ceceli, Ozan Doğulu.

0: Bu arada 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Böyle kocaman bir aile olalım. Gönül köprüsü de olmak istiyorum. Sizlerin arasında. Duyanlar duymayanlara söylesin lütfen. Bir de müzik iyidir ya. Müzik ruhun gıdasıdır. Gerçekten ruhumuza en iyi gelen şeylerden bir tanesi de müzik.
1: Sen de benim hatalarımdan birisin.

0: Kafaların katilisin. Böyle davrananlara gelsin o zaman. Ya insan en güzel duyguların katili nasıl olabilir? Bir söyleyin bana acaba.
1: Tam 95'te.
0: Şöyle bir geçmişe gidelim mi? Gidelim vallahi, ne güzel şarkı değil mi? Kınalı Bebek Demet Sağroğlu'ndan dinleyeceğiz. Efendim günün her saatinde şöyle sevdiklerinize güzel anılar biriktirmek, güzel anlar yaşamak. Tabii ki kim istemez ki değil mi? Ne güzel. Yanınızda sevdiğiniz insanlar, bir de böyle arkanızda doğa manzarası, önünüzde deniz manzarası. Seyir Kafe Restoran günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan gurur duyar efendim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16/6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 16/6 ne ya? 16/6. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliya dedikten sonra hadi şarkıya

Efendim şimdi vallahi şu şempanzeler kadar olamadık diyeceğim. Neden diyeceğim ya, görgü kurallarını unuttuk artık. Bakın araştırmalara göre şempanzeler sohbet ederken birbirlerinin sözünü kesmiyor, sıralarını bekliyorlarmış. Ya ne tatlısınız siz, yerim ben sizi. Valla şirin şirin hayvanlar gerçekten. Ama bak çok da görgülüler. Biz artık son zamanlarda bırak görgünün kurallarını yazmayı, görgüsüzlüğün kuralını yazarız ya bu. Bilmiyorum katılıyor musunuz bana? Yani böyle toplum olarak bayağı bir böyle görgüsüz hareketler de bulunan birçok insan var. İnsanın gözüne sokan, işte ne bileyim parasını sokan, giydiğini sokan, yediğini sokan, içtiğini sokan. bu da görgüsüzlük olmuyor mu ya? Şimdi geçen gün şöyle bir şey geldi başıma. Hani insanlar hep böyle kötü taraflarını görürüz. Hakuka öyle yani kötü şeyler düşünürüz, söyleriz yeri geldiğinde. Ya yani insanların neden iyi taraflarını görmüyoruz, niye teşekkür etmiyoruz? Yani bu da çok önemli bence, karşıdaki insanı onure etmek. İşte işten çıktım, eve doğru gidiyorum ve gerçekten buradan da yine bir kamu spotu. Şu sigarayı içiyorsanız ya çöp tenekesini atın arkadaşlar lütfen, yani sağa sola fırlatmayın. Ve gerçekten Ali Ağa'da neredeyse 10 adımda bir çöp tenekesi var ama insanların kolayına geliyor. Geçen yani bir, uzun zaman önce bir tane sigara kafama geliyordu. Nerede saçım yanıyordu dükkanın önünden geçerken. Bir çok kızdım zaten. Şimdi bir beyefendi içti işte sigarasını ve çöp kutusuna yürüdü, attı. Şimdi tanımıyorum tabii kimdir nedir. Gittim elini sıktım, dedim ki teşekkür ederim. Ya bak bu kadar da deliyim işte. Tanımadığım bir adamın elini sıkarak teşekkür ettim. Adam şoklarda. Dedim ki yani üşenmeden şurada dedim o içtiğiniz izmariti dedim çöp kutusuna attınız ya dedim. Size dedim teşekkür ediyorum ve takdir ettim sizi dedim. Tabii ki yani çok güzel bir şey takdir edilmek ne konuda olursa olsun. Yani evet hepimiz keşke böyle olsak değil mi? Böyle yollara baktığımızda tertemiz yollarda yürüsek mesela. Öyle olunca bak bir şey atmaya belki de çoğu insan elinde taşıyacak, kıyamayacak. Çünkü bakacak ki yani hiç atan yok, tertemiz. Ya ben de atmayayım diye bir utanma gelecek ya. Ama öbür türlü herkes atınca hiç kimseye bir utanma gelmiyor.

neden. Efendim, programın başında dedim ki gönül köprüsü olmak isterim. Duyanlar duymayanlara söylesin, radyolar açılsın dedim. Şimdi burada böyle bakıyorum, dinleyici sayısı tık tık tık tık artıyor. Yeni gelenler hoş geldiniz o zaman. İlk kez dinleyenler efendim, hafta içi her gün 13-10 sularında sizlerle oluyorum saat 15'e kadar. İrem Derici şarkısı Dur Yavaş hepimize

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Nerede mi? Tabii ki Doğa Park'ın içinde. Aliyan'ın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Seyir Kafe Restorant'ta Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliyan'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliyan.

0: Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü

0: şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Sevdiklerinizle gerçekten güzel anılar biriktirebileceğiniz bir mekan. Özel günleriniz için de yine toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden yerinizi ayırtabilirsiniz. Seyir Kafe Restoran'da Doğa Parkı'nın içinde Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim yine bir araştırma. Vallahi bu araştırma pek erkeklerin hoşuna gitmeyecek ama. Siz ne düşünüyorsunuz şimdi bu konuda diye sorsam. Şöyle araştırmamız. Günümüzde erkekler kadınlara oranla daha fazla küsüyormuş. Ya evet böyle şimdi artık prenses erkek diye bir erkek grubu var. Şimdi bunun nedeni şöyleymiş araştırmaya göre. Ağlamaları ve zayıflık göstermek istememelerinden kaynaklanıyormuş. Yani ağlamak istemiyorlarmış. Zayıflık göstergesinde bulunmak istemiyorlarmış. O yüzden de aman da küsüyorlarmış. Ay erkeğe de küslük hiç yakışmıyor ya. Yani küslük dediğin yani böyle arkasını dönüp gidecek kişi kadın olmalı bence. Ne yani erkek küsüp barışması. Ya bak hoş kulağa bile hoş gelmiyor. Hani o şeye cilveyi yapacaksa kadın yapsın. Bırakın ya kadınların her şeyine el atmayın. Ay, erkek dediğin arkasından koşacak yahu kadının. Ama şimdi tam tersi. Kadınlar erkeklerin arkasından koşuyor galiba. İşte o prenses erkekler var ya. bunun üstüne de hadi bir lemansam desin ki Allah kolaylık versin. Eğer öyle erkeklerle birlikte olan kadınlar varsa. Bir de şey fark ettim. Bak bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yaş aldıkça rolleri değiştiriyoruz. Gerçekten bak. Kadınlar erkekleşiyor. Erkekler kadınlaşıyor. Hani mesela ben gençken daha çok küserdim. Şimdi o kadar küstüğümü unutuyorum. Yani neye küstüğümü de unutuyorum gerçi. Her şeyi unutuyorum ya. Ay, geçen gün de dedim ya benimle arkadaş olan çok şanslı. Ben unutuyorum her şeyi. Ama erkekler böyle yaş aldıkça daha küsme moduna giriyorlar bak.

Efendim, bak ya, taşın kalbi yok ama yosun tutmuş diyor. Demek ki varmış. Şimdi bir istek şarkısıyla devam etsin program. Şarkımızı kim istemiş? Şöyle bir WhatsApp mesaj hattından gelmiş mesajımız. Yanıyorum Gökhan Bey'in mesajı. Arzularımla. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Çok iyiyim. Umarım sizler de iyisiniz. Şimdi Zeynep Dizdar'ın bu güzel şarkısını o zaman Gökhan Bey ve tüm sevdikleri için çalalım.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı gelecek ama programın son şarkısı tabii ki değil. Az sonra kısa bir reklam, reklamların ardından daha dolu dolu bir saatimiz var sevgili dostlar. Şimdi Aliyan'ın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran. Valla çıkın gidin, gerçekten şu an havalarda böyle ne sıcak ne soğuk, tam gezilecek havalar. Efendim, arkanızda doğa manzarası, önünüzde deniz manzarası. Yanınızda da sevdikleriniz, güzel sohbet ortamı, oh mis gibi vallahi. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra, ay inanmıyorum da diyelim mi? Hadi diyelim.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, Türkiye saatleri 14.01, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. İzabel diyoruz. Ve şarkı hepimize gelsin.

Efendim artık her şey ama her şey güzellik uğruna. Ya bilmiyorum ne kadar güzelliğiniz uğruna ne kadar işlemlere, nelere böyle cesaret edebilirdiniz. Vallahi ben çok cesur olanlardan değilim herhalde. Şimdi böyle son zamanlarda sosyal medyada gündem olan bir haberle devam edelim. Hani izleyenler, görenler mutlaka vardır. Vietnam'da gençleşme operasyonu geçiren 58 yaşındaki Türk. Şöyle bir gözünüzün önüne geldi mi? 20 yaş gençleşti yazmış haberde. Ya ne 20 yaşı, çocukluğuna dönmüş. Adamcağız bildiğin çocukluğunun ifadesi suratında yani. Hani tamam ya olsun da bu kadar olmasın ya. 58 yaşındasın ve şu an hani bir agu agu nga nga demediğin var. Yani bir bebek suratı oturmuş böyle. Ya her şeyin de her yaşın da güzelliği var. Hani tamam küçük dokunuşlar okey tamam da yani bu kadar abartıya hiç gerek yok ya. Yani daha böyle komik duruma düşüyor insanlar gerçekten. Bir de yani son zamanlarda herkes aynı gibi şişirilmiş dudaklar, kalkmış kaşlar, işte yüzdeki hatlar böyle hani herkes böyle birbirine benzemiyor mu? Bir de böyle hani Vietnam'a, Kore'ye gidenleri de görüyoruz genelde kendilerine benzetiyorlar Türkleri. Hemen operasyonla çekik gözlü oluveriyorlar. Bilmiyorum vallahi cesaret edenler ve tabii ki parası olanlar kendileri bilir, yaptırabilirler. Ama ya ben bilmiyorum param da olsa herhalde bu kadar da değil yani yaptırmazdım.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

Efendim, şimdi toplumda tabii kötü insanların olduğu kadar iyi insanların da çoğalması en güzel dileğimiz tabii ki. İyi insanlar hep olsun, var olsun. Şimdi bakın, çok güzel bir iyilik aslında. İzmir'de bir taksici yolcusundan para atacak, para atmasını talep ediyor. İşte ne kadar tuttu? 920 lira. Şimdi yolcu yanlışlıkla 920 lira yerine 920 bin lira ödemiş. Yani güzel ödemiş. Ama bunu fark eden taksici de 26 yıllık taksiciymiş. Çok güzel örnek bir davranışta bulunmuş. O 920 bin lirayı geri göndermiş. Bütün alkışlar da bu beyefendiye gitsin. Diyorum ya, iyilikler her zaman çoğalsın.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
4: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
5: Efendim, işitmedim, bana bir şey mi dedin? Efendim, Bayhan'la döndüm reklamların ardından. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Şarkı tüm dinleyicilerime gelsin.

Vallahi birçoğunun en iyi arkadaşı oldu değil mi? Ama yine de siz çok fazla böyle yapay zeka ile haşır neşir olmayın. Çünkü sık sık ChatGPT'ye ya da Gemini'ye kullanan insanların nörol bağlantılarında %47 oranında düşüş tespit edilmiş. Bak ona göre. Yani yapay zeka kullanımı insan beyninin gücünü azaltıyormuş, hafızayı da zayıflatıyormuş. Hadi bakalım. Yani şimdi o zaman bu yapay zekayı en çok kullanan nesil ileride yani zekayı mı kullanamayacak? Ay ay. Gençler şu an ellerinde yapay zeka ile çalışıyorlar ya, her şeyi ona sorar olduk gerçekten. Hayatımızı gerçekten kolaylaştırdığı gibi de ama tabii yan etkileri de gördüğünüz gibi varmış. O zaman bir kış kış diyelim hadi Serdar Ortaç'tan.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, şimdi çok güzel bir yazıyla devam edeceğim. Çünkü tam ben de buradayım. Şu yazıyı okuyunca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Böyle bir bakış açınız değişsin, şöyle bir beyninizde şöyle bir ışık yansın diye bu yazıyı size okumak istedim. Şimdi şöyle başlıyor. 1000 tane sorunun vardır, sonra bir sağlık sorunun çıkar ortaya, artık 1 tane sorunun vardır. Hayatta hep kafaya takılacak bir şeyler vardır elbet. İlişkiler yolunda gitmez, işler istediğin gibi olmaz, insanlar seni anlamaz, kafanda dönen yüzlerce düşünce, çözülmemiş meseleler, gelecekle ilgili belirsizlikler. Ama sonra hiç beklemediğin anda gelen bir sağlık problemi. O 1000 parçaya bölünmüş zihnin tek bir noktaya kilitler. Artık tek bir derdin vardır, iyileşmek. Diğer her şey bulanıklaşır kafanda. Takıldığın detaylar önemini yitirir. Kim ne demiş, kim ne yapmış, ne kazanmış, ne kaybetmişsin, artık hiçbir anlamı olmaz. Sağlık her şeyin temelidir. Hayal kurarsın, ancak sağlıklıysan o hayalin peşinden koşarsın. Aşk istersin, bedenen veya ruhen yorgunsan sevmeye bile gücün kalmaz. Başarı istersin, enerjin tükenmişse, zihnin dağılmışsa en parlak fikrin bile tozlanır. Bir ev, bir kariyer, bir yolculuk, bir hedef. Hayallerin sadece sağlıklıysan anlamlı gelir. Hayattaki en büyük lüks, güne enerji dolu başlayabilmek, rahatça nefes alabilmek, özgürce hareket edebilmek, acı çekmeden gülebilmek ve kendini iyi hissetmektir. Sağlık tam olarak budur. Sağlık tam olarak da budur. Gerçekten bunu deneyimleyen insanlar şu an bu yazıdan çok şey çıkardı belki. Aman kimse deneyimlemesin, kimse sağlığıyla gerçekten tecrübe kazanmasın. Çünkü her zaman söylüyorum, evde bir sağlık problemi varsa inanın huzur da gidiyor. Huzur da yoksa sağlık da gidiyor. O kadar önemli iki değer ki hayatımızdaki. O yüzden böyle onlardan bol bol olsun. Sağlık da bol olsun, huzur da bol olsun. Geri kalan şey, inanın her şey teferruat. Dediğim gibi yeri geliyor, üzülüyoruz, seviniyoruz. Paramız oluyor ya da olmuyor. Ama sağlık yoksa cebinizde milyonlarınız olsun, şurada çıkıp şöyle sahilde oturup o bir bardak çayı bile keyifle içemiyorsunuz. Bilmiyorum, çok şey anlattı bu yazı. Anlayana tabii ki. Tantaşçı ile devam edelim.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine zaman su gibi akıp geçti. Şimdi beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına önce şöyle bir alkış göndereyim. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
6: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo
8: Sahil. Tam 95'te.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Gazinin en güçlü sesi radyo sahil. Radyo sahil.

Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Pınar Aylin'le yaptık. Sebebini Sorma radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Burçak'la devam ediyoruz. Abrakadabra, hoş geldiniz.

Sıla, bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka neler neler yapıyor. Yapma bunu, yapma bunu. Yapay zeka ile akıl almaz vurgun. Ses taklidiyle bankadan 95 milyon euro çaldılar. Hep garibanın parası girecek değil. Gerçi o şimdi orada giden para da... Efendim İtalya'da dolandırıcılar yapay zeka kullanarak üst düzey banka yöneticilerinin seslerini ve kimliklerini taklit etti. Bak hep bu kardeşiniz demiyor mu size, artık internette veya telefonda duyduğunuz, gördüğünüz şeylere hemen inanmayın. Önceden bir söz vardı, görmediğim şeye inanmam diye, değil mi? Artık o söz değişecek, dokunmadığım şeye inanmam diye. Dokunacaksın kardeşim, temas edeceksin. Ancak o zaman gerçek olup olmadığına inanabilirsin. Artık bu videolar, ses kayıtları falan filan çok profesyonelce yapılıyor. Yani zaman zaman mesela haberlerde görüyoruz. Telefonu sakın efendim diye açmayın. Sakın benim demeyin falan filan. Sen istediğini de. Fark etmez. Veya bunların hiçbirini demesen de olur. Fark etmez. Senden alacakları sadece bir kelimeyle... Bir roman seslendirebilirler, bak o derece artık ilerledi teknoloji. O yüzden yani bunun kurtuluşu senle benle olmaz. Biz son kullanıcılar. Bunun kurtuluşu kardeşim devletlerle olur ancak. Tabii o da iş işten geçmeden yani. En son Birleşmiş Milletler'de bu konu gündeme gelmeye başladı, bilmiyoruz ne olacak. Efendim bakınız, olay Intesa San Paolo'nun özel bankacılık birimi Fideuram'da yaşandı. Şubat ayında gerçekleşen dolandırıcılığın ayrıntıları aylar sonra ortaya çıkarken gönderilen paranın büyük bölümü geri alındı. İyi bari geri almışlar en azından. Son bilgilere göre yaklaşık 36 milyon euro ise hala ulaşılamadı. Dolandırıcılık, bak dönemin bankanın yönetim kurulu başkanı Paolo Molesi'nin telefonuna gelen bir WhatsApp mesajıyla başladı. Mesaj, Intesa San Paolo'nun CEO'su Carlos Messina tarafından gönderilmiş gibi hazırlanmıştı. WhatsApp'ta bak, CEO, yönetim kurulu başkanına mesaj gönderiyor. Abi iyi günler. Ve acil bir yurt dışı işlemi için yardım isteniyordu. WhatsApp'tan bak düşün. Arkadaş, CEO'sun, yönetim kurulu başkanına WhatsApp'tan mesajla diyorsun ki acil bir yurt dışı işlemimiz var, yardımınıza ihtiyacım var diye. Ararsın kardeşim bunun için. Gerçi şimdi... Arama olayı da var, o ayrı. Tek bir mesajla yetinmeyen dolandırıcılar yöntemi daha inandırıcı hale getirmek için ikinci aşamaya geçti. Molesini bu kez tanınmış bir hukuk firmasının üst düzey avukatından geliyormuş gibi görünen bir telefon aramasıyla hedef aldılar. Görüşmedeki sesin yapay zeka kullanılarak taklit edildiği ve para transferi talebinin gerçekmiş gibi doğrulandığı belirtildi. CEO niye aramıyor? Ya da mesela bu kadar yüksek paraysa niye yüz yüze görüşmüyorsunuz? Bunun yanında hukuk firmasından gönderilmiş izlenimi veren sahte elektronik postalar da kullanıldı. Adama yoğunlaşmışlar yönetim kurulu başkanına. Mesaj, telefon görüşmesi ve e-postaların birbirini desteklemesi üzerine işlemin gerçek olduğuna inanan Molesi'nin bankanın finans birimine para transferlerinin yapılması yönünde talimat vermiş efendim Molesi'ni. Böylece şimdi bankadakiler de sorgulayamıyor tabii ki, abi emin miyiz? Hani yönetim kurulu başkanı söyledi. Sen kimsin emin miyiz diye soruyorsun. Böylece kısa süre içerisinde toplam 95 milyon euro ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'da bulunan hesaplara aktarıldı. Bak tek hesap dedi, birden fazla. Ya bari burada oyanaydınız. Transferlerdeki olağan dışı hareketlerin fark edilmesinin ardından banka ve yetkili makamlar paranın izini sürmek için harekete geçti. Bizim yönetim kurulu başkanı bu emri verdi ama para emrini. Biz yine de bir takip edelim şu parayı ya bu. Bizimki de bir haller oldu. Çin, Portekiz ve İtalya'daki yetkililerin işbirliği sonucunda yaklaşık 53 milyon euro geri alınabildi. Son bilgilere göre yaklaşık 36 milyon euro hala kayıp. Geri alınamayan paranın farklı yabancı hesaplar üzerinden aktarıldığı ve bir bölümünün kripto varlıklara çevrildiği bildiriliyor. Zaten kripto galiba bu işlem için kullanılıyor. Yani kripto ile ilgili şöyle bir hayırlı bir şey görmedik yani. İlk çıktığından sonra. Milano savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor denmiş. Pekala.
Şimdi yani düşün bakın, koskoca banka, koskoca CEO, koskoca yönetim kurulu başkanı. Hepsi efendim sırayla CEO, gerçi yönetim kurulu başkanı yani. Adamlar CEO'nun falan sesini, WhatsApp'ını falan takip ediyor. Bunları soyuyorlar. Hani sen ben elden para gitmiş, çok da fazla kaygılanmamak lazım. Bu kadar güvenlikli olan bunları soyanlar bizi var ya, abo. Biz de eğlenirler yani, o derece. O yüzden söylüyoruz yani, konu derin. Bu sadece senle benle olacak bir şey. Aman işte telefona gelen mesaja dikkat edelim. Aman şunu şöyle yapalım falandı filandı. Yetmeyiz. Senin benim bilgi bir yere kadar çünkü. Buna artık devletlerin bir el atması gerekiyor ciddi anlamda.

gidi hey, biri bizi gözetiyor evleri. Neler döndü neler. Oturup herkes bunları izliyordu ya. Kameralar işte, biri başka bir yarışmacının fanı olur. Seyirciler kavga eder. Ben oncuyu, ben şuncuyu falan filan diye. Sonra bir de ne vardı? Bir evlilik olayları vardı değil mi? Benimle evlenir misin? Neydi o? Gelinim olur musun? Ayrı bir şeydi o. Bu canerler manerler vardı. O çok fenaydı bak. Bak bu biri bizi gözetliyor. Biraz daha böyle bir şey. Hani Amerikan dizisi vari bir tadı vardı onun. Sonra o evlilik programları, onlar felaketti. Neler izledik? Hala devam ediyor galiba benzerleri. Evlendire evlendire doymadılar be. Doymadılar be. Efendim devam ediyoruz. Bakınız, robot çöp kutuları göreve başladı. Heh, bak yapacaksan böyle yap. Ne öyle kung fu yapanı yapıyorsun efendime söyleyeyim. Erik Dalı oynayanı yapıyorsun. İnsana benzetme. Yani robotsa robotluğunu bilsin. Bak böyle robot çöp kutuları göreve başladı. Kalabalığın arasında dolaşıp çöpleri toplayacaklar. Bize salsan bunu, bizim ülkeye iflas ederler. Yani isyan ederler. Çöp robotları sal bak dışarı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da efendim, Shinjuku istasyonunda yolcuların çöplerini toplamak için hareket edebilen robot çöp kutuları test edilmeye başlandı. Tekerlekli robotlar istasyonun kalabalık noktalarında dolaşarak yolcuların yanına gidiyor ve çöplerin doğrudan kendilerine atılmasını sağlıyor. Su içiyorsunuz galiba. Evet. O suyun şişeyi at bakalım sen bana. Ha bak açtım ben kapağı şimdi. Bitmedi daha, bitince. Tehdit ediyorlar milleti mesela. Sabahtan akşama kadar biz temizliyoruz. Biz. Bak onu yere atarsan. Denemeler dünyanın en yoğun tren istasyonlarından biri olan Shinjuku'da yürütülüyor. İstasyondan günde 2.7 milyondan fazla yolcu geçerken oluşan yoğunluk 2.7 milyondan fazla yolcu. Abov. Sabit çöp kutularının kısa sürede dolmasına neden oluyor. Bazı çöp kutularının gün içerisinde 10'dan fazla kez boşaltılması gerekiyor. Pilot uygulamada 3 hareketli çöp kutusu kullanılıyor. Robotlar istasyon içerisinde belirlenen güzergahlarda hareket ederek insanların yoğun olduğu noktalara yaklaşıyor. Böylece özellikle yoğun saatlerde yolcuların sabit çöp kutularına gitmesi yerine atık toplama noktalarının yolculara ulaşması hedefleniyor denmiş. Vallahi ne güzel. Ama dediğim gibi bunu bizde de ne? Bizde sal bu robotlara, isyan ederler. Abi bu kadar da olmaz. Rezil rüsva ettiniz bizi deyip. Yetmez yani, şarjları yetmez. Ne kadar hızlı şarj edersen de dolmaz onlar yani. Durum böyle. Adamlar işi böyle geliştirmiş. İşte bak mantıklı. Böyle olsun yani. Neymiş efendim böyle savaşan robotlar, ondan sonra ne bileyim işte dövüş yapan robotlar falan. Gerek yok. Robotsa robotları bilsin yani. Herkes yerini bilsin bence. Hayır, ileride bizim başımıza iş açacaklar.

Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mustafa Sandal geliversen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakşan radyonuzdayım. Ve bakınız, Yargıtay'dan sıfır otomobil alanları ilgilendiren karar denmiş. İkinci el alıyı. Değil, boya kusurunda araç değişecek. E bir zahmet. Abi bu araba piyasası niye böyle ya? Niye şöyle gönül rızasıyla hani kalkıp...

şey yapamıyoruz yani. Abi araba nedir fiyatı? Mesela ikinci el alıyoruz. Bak sıfırda da aynısı. Gidiyorsun mesela nedir işte? Anlaştın. Hadi 1 milyona anlaştın diyelim, tamam mı? Ardından böyle yok o servise götüreyim, yok bu ekspertize götüreyim falan filan. Hani bunlar olmasa. Hani temiz alışveriş olsa yani. Kardeşim araba bu, al. Herhangi bir arızası yok dendiği zaman hakikaten herhangi bir arızası olmasa. Tuhafız şu yani araç alım satımı, ne bileyim ya ticareti mi demek lazım, ne demek lazım buna? Arkadaş niye böyle ya? Oğlum haram la haram, haram yani. Ötesi mi var? Kandırdığın zaman haram. Bir şeyi ne bileyim hani arızasıyla arızası yokmuş gibi sattığın zaman. Ya da mesela böyle makyaj falan yaparlar bazı arızalara. Hani biraz böyle fiyatlıdır. O motorda falan problem vardır mesela. Hemen üstün körü bir şeyler yaptırırlar. Abi bak arabayı elden çıkartacaksan iki jont bir de sıkıver oraya falan diye. Oğlum haram lan. Bizim en büyük sıkıntımız zaten bu konularda işte ahlak meselesi maalesef. Bak sıfırda bile zaman zaman arkadaş kazalı araba sattılar ya. Kaporta değişmiş, kapı değişmiş mesela sıfır değil mi? Yani sonuçta sıfır alıyorsan sıfırdır kardeşim. Bunun ötesi verisi yoktur. Vay işte orada nakliyede bir takım sorunlar çıkabiliyor. Sürtüyor, bir şey yapıyor falan filan. O benim sorunum değil. O seninle nakliye arasındaki problemi yani. Ben ne yapayım? Ben sıfır araba parası veriyorum sana. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi. Efendim bakınız. 0 kilometre satın alınan otomobilin tavanında üretim kaynaklı olduğu belirlenen boya kabarmasını gizli ayıp olarak değerlendirdi. Bir de bunu mesela şey de diretmişlerdir. Kullanıcı hatası bu ya. Abi arabayı cayır cayır bırakmış güneşte. Bir de ısı tutmuş üstüne. Daire aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin mahkeme kararını oy birliğiyle onadı demiş. Bak ta 2020'de meydana gelen olay ancak çözülüyor. Bak İzmir'de Ocak 2020'de 246.970... Hey gidi rakamlara bak be. 2020'de 246.975 lira 36 kuruş bedelle 0 kilometre otomobil. Hey yavrum. Şimdi ikinci el bulamıyorsun. Buluyorsun da. Neyse otomobil satın alan tüketici aracın tavanında meydana gelen boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Otomobil şirketi ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek talebi kabul etmedi. Abi bu dışarıdan bu, güneşten bu. Ha, biz normal boyadık bunu, bu bizle alakalı değil mi? Bunun parasını vereceksin sen. Bunun üzerine tüketici aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı. Dosya kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılırken hazırlanan raporda aracın tavanındaki boya kusurlarının boya sürecinden kaynaklandığı ve üretim hatası olduğu belirlendi. İzmir 8. Tüketici Mahkemesi tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Hala zorluyorlar. Bölge Adliye Mahkemesi araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığına ve sorunun dış etkenlerden değil üretimden kaynaklandığına karar verdi. 2-0. Mahkeme ayrıca aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını yerinde buldu. Herifler durmamış. Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire araçtaki ayıbın gizli ayıp niteliğinde olduğunu, bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğunu, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını, ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini ve tüketicinin aracın mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağını belirtti. 3-0 oldu. Daire ayrıca dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti. Yargıtay davalıların temiz itirazlarını reddederek aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı diyor. Helal olsun.
Bundan sonra herhalde artık şeye mi giderler? Ne yapar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz arkadaş. Biz bu aracın sıfırını vermeyeceğiz biz. Bak o dönem kalkıp itiraz etmesen arabanın fiyatı 246 bin liraydı. Bilmiyoruz marka modelinin ne olduğunu. Şimdi sen sıfırını vereceksin. Hadi bakalım. Ya böyle yani bu otomobil piyasası, otomobil sektörü niye böyle arkadaş? Vallahi billahi yani. Dürüst olmak bu kadar zor olmamalı ya. Hakikaten zor bir şey değil yani istediğinde.

Ayna, duydun mu ile radyonuzdaydı. Efendim, bakınız dünyada ilk kez yaşlı sayısı çocuk sayısını geçti. Zorunuza mı gitti? Ne var kardeşim geçiyorsa, Allah Allah. Taktınız siz de bu yaşlara. Ne yapalım hepimiz yani, sorun bizde değil efendim, sorun gençlerde. Yani nedir? Doğurganlı kızı düştü. Bu dünyanın her yerinde zaman zaman şikayet konusu yani. Bizde de böyle. Avrupa'da da böyle. Amerika'da da böyle yani. Ülkeler bu konuda gençleri teşvik ediyorlar. Ama ne yapalım yani? Taktılar dünyada yaşlı sayısı şöyle, yaşlı sayısı böyle. Dünya genelinde 65 yaş ve üstü nüfus. İnsanlık tarihinde ilk kez 5 yaş altındaki çocuk sayısını geçti. Rapora göre bu değişim beklenenden daha hızlı gerçekleşti. Sen burada yaşlara bakma, gençlere bak yani. Yeni kuşak çok fazla çocuk istemiyor. Eskiden de onlar. Biz de 65, tabii 65'i görür müyüz, o ayrı bir şey de. Dünya genelinde 65 yaş ve üstü nüfus insanlık tarihinde ilk kez 5 yaş altındaki çocuk sayısını geçti. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu'nun Yaşanan Bir Dünya 2025 başlıklı son raporu, o yaşlanan bir dünya olmasın. Ne bileyim, sanki öyle bir hat... Neyse tamam. Ne demiştik? Ekonomiden sosyal güvenliğe, yaşamın her alanını etkileyen nüfusun yaşlanması sorununun dünyanın ortak sorunu haline geldiğini ortaya koydu. Vay ortak sorunu. Rapora göre dünya nüfusunun 65 yaş ve üstü kesimi 2025'te 852 milyona ulaşırken, bu sayının 2060'ta yaklaşık 2 milyara çıkması ve oransal olarak da %10.5'ten %19.6'ya çıkması bekleniyor. Tamam işte, bu hani uzun ömür değil mi bu? Tam olarak öyle değil gerçi de. Bu kritik demografik değişimin bugüne kadar yapılan çalışmalardaki projeksiyonlardan daha hızlı gerçekleştiği vurgulandı. Yaşanan nüfus sorunundan en çok etkilenen bölge Avrupa oldu. İşte o yüzden Avrupa diyor hani gençler, arkadaşlar biraz... Lütfen konuya eğilelim lütfen. Gençler. Sıkıntı büyük. Raporda Avrupa'da bu oranın %21'den yaklaşık %31'e çıkacağı kaydedildi. Amerika'da ise yaşlı nüfus oranının %18.9'dan %23.4'e yükseleceği tahmin ediliyor denmiş 2060 için bu değerlendirme. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde yılda yaklaşık 132 milyon bebek doğuyor. 2024'te bu doğumların yaklaşık 47 milyonu Afrika'da gerçekleşti. Avrupa Birliği ülkelerinde ise 2024'te sadece 3,5 milyon bebek doğdu. Yani 2024'te Afrika'da Avrupa'dan yaklaşık 13,5 kat daha fazla bebek doğdu denmiş. İşte bu yüzden söylüyoruz yani, sen otur bunu gençlerle konuş. Gençler hayırdır, sıkıntı ne? Sor yani, çünkü yeni nesil çok fazla çocukla haşır neşir olmak istemiyor efendim. Asya'da yaşlı sayısında büyük artış bekleniyor. Çin, Hindistan, Bangladeş, Meksika ve Vietnam gibi ülkelerde bile doğurganlık oranlarının yenilenme seviyesinin altında kaldığı dikkat çekiliyor denmiş. Durum böyle. Bir de şu ortalama ömrü de bir uzatsak komple. Hani hepimizin çok daha iyi olacak. Yani böyle bir tamam, biz yine yoğurt moğurt yiyelim de. Sağlıklı beslenme konusunda çok fazla sağlıklı olamıyoruz ne yazık ki. Günümüzde yediklerimiz, içtiklerimiz daha çok belli. Hani özellikle bir hani evdeki mutfaktan çıkmıyorsa yiyecek, çok da fazla böyle bir şey beklememek gerekiyor. Hal böyle efendim. Yaşlı sayısı bebek sayısını geçmiş durumda. İstanbul. Atom Motor.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfimce tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfimce tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfimce tatlı Ali Ağa. Keyfimce tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
5: 1980'den beri Uğrak Büfe.
4: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
7: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak radyonuzdaydı. Melodiler hiç yabancı değil. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Fettah Can radyonuzda. Kala kaldın mı?

Yılların şarkısı. Unutulmaz isimlerden Harun Kolçak. Dualarım yoluna ile radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Biz bu trafikte olmadık ya. Olmadık yani, bu trafikte bambaşka bir boyuta evriliyoruz efendim. Niye böyle bilmiyorum. Bak, kural tanımazlık had safhada. Kuralları bilmiyoruz galiba, bir de o var. Hani sevgi, saygı, hoşgörü yok. Böyle az falan demiyorum, yok yani. Hani trafik kültürü bizde büyük sıkıntı. Şu olabilir mi acaba mesela, bütün ehliyetler iptal olup tekrardan herkesin sınava girmesi gibi bir durum mesela. Şu an yollarda dinleyenler bir anlıyorum efendim. Bakın, ambulansa yol vermedi, 466 bin lira ceza yedi. Şimdi 466 bin lirayla bırakılmaması gerekiyor bu olayı. Muhtemelen bırakmamışlardır diye düşünüyorum. İstanbul Başakşehir'de meydana geliyor olay. Süleyman Çelebi Caddesi'nde bir sürücünün trafikte ambulansa yol vermedi. Bak millet, trafikte ambulans sesi duyduğumuz zaman, itfaiye sesi duyduğumuz zaman ne yaparız? Herkes sağa sola kaçışır. Günümüzde fermuar sistemi hakim olmaya başladı. Bu çok güzel. Özellikle trafiğin çok yoğun olduğu alanlarda. Hani araçları böyle genelde sağ şeride doğru çekmeye çalışırız ama çekemeyiz. Çünkü trafik çok yoğundur. Hal böyle olunca ambulans olsun, itfaiye olsun arkada maalesef beklemek zorunda kalır. Bu fermuar sistemi çok daha mantıklı oldu. Çok da güzel uygulanıyor. Ben görüyorum, bazen ben de yaşıyorum trafik içinde. En azından araçlara daha iyi geçiş yolu açılıyor. Fakat yani bir ambulansa yol vermemek nedir arkadaş? Şunu düşünebilir. Ya içinde hasta yoktur, bu çabuk gitmek için trenleri açmıştır. Olabilir, evet olabilir ama onu o an yargılama, yani o an için yargılama dönemi değil o. Sen yolunu ver. Sen yolunu ver gitsin artık, o onun sorunu. Bak ne demiştik? Süleyman Çelebi Caddesi'nde İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün trafikte ambulansa yol vermediği ve aracından inerek şoförün üzerine yürüdüğü iddiası. Yol vermiyor. Adam oradan sirenleri bağırtıyor. Muhtemelen anons etmiştir, kenarı çek falan filan diye. Bu bir de hırs yapıyor, sinirleniyor. Araçta iniyor, ambulans şoförünün üzerine yürüyor. Allah korusun, arka tarafta hasta. Can çekişiyor bu arada. Polis harekete geçmiş efendim bu iddia üzerine. Yapılan incelemede sürücü Ali Berk B. yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine daha önce de el konulduğu belirlendi. Bu belli olmamış bu da yani. Bak, daha önce el konulmuş sürücüye toplamda 466 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 90 gün süreyle el konuldu. Artık burada ehliyeti geri vermemek üzere el koymak lazım. Yani bu biraz da baktığımız zaman, dediğim gibi bak, sen orada başka şeyler düşünüyor olabilirsin. Düşünebilirsin, o başka bir şey, eyvallah. Ama o yolu vermek zorundasın. Hal böyle olunca kardeşim, bu biraz da kimse kusura bakmasın cinayete teşebbüse girer. Biraz ağır bu belki ama öyle. Arkadaki hastanın hayatıyla oynuyorsun yani. Yol verdiğin zaman ölmüyorsun bu arada. Mesela bazen normal zamanlarda da karşımıza çıkar. Abimiz sol şeritte, böyle sol şeritte sallana sallana gider. Çıldırırsın arkada yani. Hani hız limitinin de altındadır. Böyle sakin eli camdan dışarı çıkartmıştır. Hani onlar bile var, onlar bile kudurtuyor insanı. Neyse, yani söylenecek çok söz var. Hayırlı olsun 466 bin lira. Dediğim gibi bu sadece idari para cezası. Bunun ekstradan cezaları da kilitlenecektir.

Haydi İlge, Hayat Şaşırtır radyonuzdaydı. Efendim bakınız, dolandırıcıların WhatsApp tuzağı denmiş. Biz dolandırılmayı seviyoruz arkadaş. Bana mısın demiyoruz yani. Adamlar bırak hani seni beni. Koca bankayı dolandırdılar ya. Bankanın genel müdürünü dolandırdılar yani. Haberde bahsettik. Ya 95 milyon euro muydu? WhatsApp seri halde adama saldırdılar. Hani sen ben 3-5 kaybetmişiz çok bir şey değil. Evet bakınız, WhatsApp üzerinden yakınlarından aldıkları borç para mesajıyla mağdur olanların sayısı artıyor. Güvenlik açığından faydalanarak kişilerin hesabına sızan dolandırıcılar daha önceki sohbet geçmişiyle uyumlu şekilde yakınlarına mesaj atarak ilettikleri IBAN numarasında para talebinde bulunuyor. Hayda! Bak burası önemli. Güvenlik açığından, abi hangi güvenlik açığı sevgili WhatsApp, sevgili Mark Zuckerberg? Oğlum milletin profil fotoğraflarıyla ilgilenmekten şu WhatsApp'a bak arada. Güvenlik açığından faydalanarak kişilerin hesabına sızan dolandırıcılar. Yani hesabına sızıyor bak, senin adına mesaj gönderiyor. Burada bir de mesajları okuyor. Ben hep söylüyoruz şu mesajları arada bir temizleyin diye. Akşam mesai bitimi eve dönmeden önce bir bakın. Galeri maleri mesajlar falan bir temizleyin diye. Bunu herkes yanlış anlıyor. Böyle diyorum diye kızanlar var. Abi işte hani evde hanım yakalayacak falan filan diye kızanlar var. Değil, ben dolandırıcılar için söylüyorum onu. Sonra senin mesajlarını okuyor. Geçmiş mesajlarını. Diyor ki bununla bunun samimiyet derecesi bu yönde. O mesajlaştığın ağızla oraya mesaj gönderiyor. Diyor ki ya işte atıyorum şöyle bir ihtiyaç var, iyi bana gönder falan filan diye. Bak öyle ki diyor, hat sahibinin kendi adına gönderilen bu mesajdan haberi bile olmuyor. Bak senin de ruhun duymuyor bu arada. Yakın zamanda bu yöntemle karşılaşan avukat İyaz Çimen, son dönemde dolandırıcıların WhatsApp üzerinden başkalarına ait WhatsApp hesaplarını ele geçirerek veya bu hesapları izinsiz kullanarak kişinin yakın çevresinden borç para talep ediyor. Üstelik mesajlar tanıdığınız birinden geldiği için dolandırıcılığı fark etmek her zaman kolay olmuyor diyor. Çünkü onunla hani samimiyetin var. Böyle pat diye rehberindeki herhangi bir kişiden gelen mesaj değil. Hani sürekli konuştuğun, görüştüğün birisi. Ve sana o yazışma diliyle yazıyor. Sen de şüphelenmiyorsun, parayı gönderiyorsun. Ondan da şüphelenmek gerekiyor artık. Benim işim, ben de yakın zamanda bu yöntemle karşılaşarak olası bir dolandırıcılık girişimini fark ettim. En yakın arkadaşınızdan, akrabanızdan, hatta avukatınızdan dahi WhatsApp üzerinden para talebi gelirse mutlaka ilgili kişiyi telefonla arayarak talebin doğruluğunu teyit edin dedi. Hani böyle bir mesaj geldi, olabilir. İnsanız, çevremizdeki insanların böyle bir şeye ihtiyaç duyabilir. Gayet doğaldır. Yapmanız gereken şey, tamam hemen gönderiyorum yerine bu mesajı gördün mü? Mesajı göndereni bir ara. Bir hal hatır sor. De ki böyle böyle bir mesaj geldi, senden miydi o diye. Evet benden derse hemen kapat telefonu. Kapat telefonu, uzaklaş oradan. Eğer hani benden geldi derse tamam eyvallah, ama tabii ki haberi yoksa da artık karşı taraf nasıl bir hat mı değiştirir veya tekrar mı bas... O da enteresan bir şey yani. Sevgili Mark uyuyor efendim bu konularda. İşi gücü reklam kazansın, şu kazansın, bu kazansın. Sen yine kazanma demiyoruz ama az bir insanları da düşün yani. Onlara karşı da bir güncelleme yapmanda fayda var.

0: Adres: Seyir Kafe, 0554 907 12 79. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Asya, Oyalama Beni ile radyonuzdaydı. Uzun zamandır dinlemediğimiz seslerden bir tanesiydi. Namit'in Ayrı Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve sevgili dinleyiciler, sosyal medyada da tabii ki radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi radyonun sesini biraz daha açın. Tarkan, kedi gibi.

0: Radyo'daydınız. Yalancı şahidimle radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namı Tünay'ın muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, yüzünü veren parasını alıyor demiş. Yüzünü veren parasını alıyor. 15 bin dolara kadar kazanıyor. Neresi burası? Ve uygulama mı indiriyoruz? Ne yapıyoruz? Hoş, gerçi bizim suratı ne yapacaklar? Bakın, Çin'de sıradan insanlar yüzlerinin dijital kopyalarını yapay zeka şirketlerine kiralayarak para kazanmaya başladı. Bundan benzer bir şey vardı daha önce de. Onlar reklam için mi kullanılmıştı? Bayağı bir şikayetçi olmuşlardı. Hatta istenmeyen bazı filmlerde... Dur be evladım, dur.
1: Sevdin demek.
0: İstenmeyen bazı filmlerde de kendilerini görmüşlerdi. Ama sen bu şeyi o zaman işte sözleşmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı ilanlarda yüzlerin kullanım bedeli 15 bin dolara kadar çıkarken bir banka çalışanı 3 günde 370 dolar kazanmış. Peki bu yüzleri artık yapay zeka ile yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Gerçi onlarda da direkt belli oluyor. Bakışlar, mesela yapay zeka videoları falan görüyoruz işte. Instagram'da falan çıkıyor karşımıza, fotoğrafları görüyoruz. Genelde yapay zeka suratlar, dikkat ederseniz, alık alık bakıyor. Böyle bir bir boş boş bakışı değil mi? Ondan bakıyor. Yapay zekanın eğlence sektöründe yaygınlaşmasıyla birlikte insanların yüzleri de yeni bir gelir kapısına dönüştü. Çin'deki bazı platformlarda insanlar yüzlerinin dijital olarak kullanılmasına izin vererek, yani kiralayarak para kazanmaya başladı. İlanlarda yüzlerin kullanım bedelinin 50 yuan'dan, yani yaklaşık 7 dolardan başlayıp, bu herhalde şey, çirkinlikle güzel... 100 bin yuana, yani yaklaşık 15 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Ancak 15 bin doların sıradan bir kazanç olmadığı ve ilanlarda görülen en yüksek rakamlar arasında bulunduğu aktarılıyor. Haberde 27 yaşındaki bir banka çalışanının da bu yöntemle para kazandığı aktarılmış. Soyadı Huang olarak açıklanan çalışan, yüzünün kullanım hakkını lisansladı. Huang'ın yüzü yalnızca 3 gün içerisinde 7 kez lisanslandı. Bu işlemlerden yaklaşık 2600 yuan, yani 370 dolar kazanmış efendim. Yüzler yapay zeka ile oyuncuya dönüştürülüyor. Bak, dediğim gibi, bu iş başka yere gider. Geçmişte denendi. Evet, böyle oyuncu reklam falan filan dediler. Ondan sonra oyunculukla devam etti bu kariyer yolculuğu. Ama filmler farklı filmlerdi. Bu da var yani. Hoş, gerçi bunun için... Şimdi yine yapay zekaya giriyoruz. Bunun için de kalkıp birinin sizden yüzünüzü lisanslamasına gerek yok. Sosyal medyada hepimizin fotoğrafları maşallah. Boy boy koyuyoruz hepsini böyle. Tatil fotoğrafları falan. Aman yarabbi, şurada gün batımı, şurada gün doğuşu harika. İşte arkadaşlarla çılgınlar gibi eğlendik. İşte ne bileyim, tatildeyiz, yemekteyiz falan filan, fotoğrafları koyuyoruz. Oradan onu alıyor. Sonra video olarak o başka bir yerde karşımıza çıkıyor. Link var mı? Yani iş artık çok farklı yerlere geldi ne yazık ki. Öyle korusan da bir türlü kendini koruyamazsın. Zaten hani var, görüntün mutlaka var. Hani şu an ben sosyal medyayı korktum kardeşim, kapatıyorum desen de artık... iş işten geçti yani. Ay ay, nelerle karşılaşacağız. Ses keza öyle, ses de aynı şekilde... Kişinin yeniden kamera karşısına geçmesine gerek kalmadan yüzü reklamlarda, oyunlarda ve yapay zeka ile hazırlanan kısa dizilerde kullanılabiliyor demişti. Yapay zeka karakterinin kıyafetini, bulunduğu ortamı ve hareketlerini değiştirebilirken kişinin yüzü karakterin temel görüntüsü olarak kullanılabiliyor diyor. Çin'de yeni bir para kazanma yöntemi olarak çıkmış. Bu daha önce de başka bir yerde çıkmıştı, bilmiyorum. Çin'de mi başka bir yerde bilmiyorum ama çıkmıştı. İnsanların başında bela olmuştu. Hatta zaman zaman mesela bazı ses sanatçıları falan bu konuda şikayetçi. Mesela bir ajansla anlaşmış seslendirme üzerine, oraya sesini veriyor. Sonrasında ajans yapay zeka üzerinden bu sesi farklı tanıtımlarda da kullanıyor. Artık bu işler böyle yani. Durdurabilene aşk olsun.

Atiye olayla radyonuzdaydı. Efendim, pekala. Şöyle bakıyorum neler var neler yok diye yine. Bakınız, piyangodan 32 milyon ikramiye kabusları oldu diyor. Kazandıkları servet laneti yaşattı denmiş. Nasıl ki? 32 milyon ne bu? 32 milyon euro bir de. Hatta 32.4 milyon euro. Look, büyük ikramiye Avustralyalı bir ailenin hayatını beklenmedik şekilde değiştirdi. Zengin oldular. Yani halinde ne var? Güzel. İlk yıllarda lüks içinde yaşayan aile yanlış yatırımlar ve geri dönmeyen borçların ardından servetini kaybetti. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşanan süreç annenin alkol bağımlılığına sürüklenmesine ve hayatını kaybetmesine kadar uzadı denmiş. Büyük bir ikramiyenin ardından hayatın tamamen değişeceği düşünülürken Avustralyalı bir ailenin yaşadığı süreç bunun her zaman böyle olmadığını ortaya koydu. Tamam işte hayatları tamamen değişmiş. Burada bir değişim. Yani illaki değişim iyi yönde olacak diye bir şey yok. Kötü yönde olmuş. Yani ilk baştan iyi başlamış, sonrasında kötüye gitmiş yani. Aile kazandığı milyonlar sayesinde uzun süre maddi imkanların tadını çıkarsa da yıllar içinde servetini tüketti işte. Hazıra daha dayanmıyor. Bunların mesela benzer hikayelerini biz Türkiye'de çok duyduk. Geçmiş yıllarda hatırlayanlar vardır mutlaka. Abimize piyango çıkıyor, büyük ikramiye, ev falan, herkesi bırakıyor. Yengeyi boşuyor, yeni bir hayat. Ondan sonra o vur patlasın çal oynasın pavyonlar falan filan. Mafyaya bulaşıyor tabii ki. Öyle böyle 3-5 yıl içerisinde. Pek çok örneğini gördük. Evsiz barksız kalıp sokaklarda yaşayan. Ya. Ailenin kimliği açıklanmayan oğlu piyango sonrasında yaşananları İngiliz basınına anlatmış efendim. Genç adam çocukluğunun ilk dönemlerinde ailesinin kazandığı para sayesinde lüks tatiller ve geniş imkanlarla geçtiğini söyledi. Ancak büyük ikramiyenin ardından anne ve babasının işlerinden ayrılmasıyla ailenin hayatında yeni bir dönem başladı. Hemşire olan anne ile bahçıvan olan baba işlerinden ayrıldıktan sonra kendi girişimlerini hayata geçirmeye çalıştı. Ancak bu girişimler ard arda başarısız oldu. Ailenin yaşadığı maddi kayıplar da yanlış yatırımlar da etkili oldu. Bunun yanı sıra akraba ve arkadaşları verilen paraların geri dönmemesi. Ailesinde zaten var. Ne istiyorsun paraya? Sahip olunan servetin giderek azalmasına yol açtığı milyonlarca euroluk ikramiyenin ardından başlayan rahat yaşam zamanla ciddi maddi sorunlara dönüştürmüş. Ya hayatlar alt üst oluyor. Anneleri alkol bağımlısı olup hayatını da kaybetmiş. Yani evet, böyle bir para çıkmasını ister. Yani isteriz tabii ki. Onu kullanmak da önemli. Yani kalkıp böyle tuhaf tuhaf yatırımlar yerine nereden geldiğini unutmadan. Gerçi biraz unutabiliriz, o da ayrı. Biraz ama. Çünkü o kadar parayı bulmuşum yani biraz da. Arkadaş, faize yatırsan zaten deli para gelecek. Hadi geçtim onu da. Öyle işle güçle uğraşacağına al şöyle evleri ver kiraya. Al sana şey yani. O işler, emlakçılık uğraş bir daha yani. Daha ne diyeyim. Neyse, sonuç olarak ne olursa olsun hazıra daha dayanmıyor. Bitmez diyorsun. Biti veriyor, darma duman kalıyorsun ondan sonra.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alia'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sporlu hayata yenik başlarım her gün. Kasımpaşa gibi yokuşları dimdik. Karakteristiktir karakterinden eksikse hadi. Geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş. Taksi bekleme bas git her gün riskli sisli ve mistik.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Şimdi Radyo Sahil'de.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
1: en güzel soğlar
0: Radyo Sahil'de.
1: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

inanmaktansa inandırmayı yeğliyorum diyor. Birkaç kadeh yetiyor seni bana unutturmaya ve sonra sabahlar oluyor. Ve yine hatıralar defter oluyor yatağımda. Saçlarımı toplayıp etrafı seyrediyorum. Yıllarca üç numara gezdim. Artık uzatmaktan bile tiksiniyorum. Ama inan ki artık ucuz şaraplar içmiyorum. Zaten midem de kabul etmiyor zor yaşantıları. Öyle avutmuyorum da kendimi. Evet özlüyorum. Hem de çok özlüyorum. Şarkı söylemekten başka bir bok bilmiyorum. Veda etmeyi beceremedim ama kendine iyi bak. Seni çok özlüyorum.

0: İşte o kadar zor. Yani o yüzden kalk biraz Bodrum'a gezin hadi. Yürü. Niye almışım? Yürü hadi Bodrum'a gideceğim.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar
2: Radyo
1: Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Acıların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin. Erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Bense idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü, yoksa bir tek bende mi film gibi?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

gümüşüz feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz nuru cemalimizi astarı kalmış bir tek o da.

salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek o da kaşık

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.